0: Ben zaten Turkish 181 good morning, maintenance by low 3606 geldi.
1: Turkish 181 ne diyeyim, şu yaptım da bunu.
0: Bonjour.